seyirci tabi. Bunray bistekatay. Şişi yemini uçtu. Agnişte otuşu vijit kak. Ektor agnişte ona. Om seyirci tabi indi uysa.